çılgın zamanlarda yaşamak dize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yok.

ايوه ستايب بايزه وبه فرداشت فرچه وبه

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Gelecek

0: güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلنه واکری تریاکیه زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599 929 0566 یانزی آلو 0500

0: Hititlerin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Just have all these songs in my head. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. Just gotta get them out.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Michael. Film popun kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayat hikayesini konu ediyor. Michael Jackson'a gerçek hayattaki yeğeni Jeffrey Jackson'ın hayat verdiği filmde onun tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren en ikonik performansları da dahil olmak üzere Michael'ın hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world. Biyografi, dram ve müzik türündeki filmin yönetmenliğini Anthony Fuqua yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jeffrey Jackson, Colman Domingo ve Nia Long var. İyi seyirler.
6: Cinevizyon.
7: Radyo Wang. Radyo Wang.

Velhasıl silahı gülemek din. Mekhara dağıf tamam zaman velhasıl ciyi kuşu fifire bizim jüvere gud. Velhasıl gudarı neyse sıra ve haskirin jüvere bitkem kun baş ben. Hevitkem jiyan her tem bedeli ve bep silahı gülemek din. Ve şana veng radyoyu gudar diken. Ali gudar biken, hoşça. Silahı askerin, hadi pipi.

0: sifreye de çend çan dikarin bencem hev, li restorana Zeytune bersiva me amadeye. Ji Ermeniyan heta Ruman, ji Süryaniyan heta Libnane. Set cureyin mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpehati yeke.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555-051-0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: www.bumblet.com.tr Wî malperê ji bin nekin, di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bumblet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundikarenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha maddes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. C. Suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanin. Jibo amede.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Dişi spas bu kesi koşmere. Peyam şandın, deng şandın, sıran şandın. Hun her hebin. Berivana dala spas bu. Strana deng. Tu her hebi. Valhasır godan işim geçen davya bernamaya sıra ve gulav. Bernama kame bir sıran işi aram tigran ame bekaydinin. Hayya sıra ve gulav ekden ne godarın heja biminin dınava. Sıra ve gulav anda.
1: Öpüşkürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah.

0: Fitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Fitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şart diye 5G'ye geçin.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539 929 0566 یانزی آلو سو پانجا سو هیره.

0: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Kelimelerin izinde kültürle iç içe 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radio Wave.

0: kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saatli dehan, lüsümer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Verin em tev ve hevre, jibu zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedin.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Doja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane de berihu kitab hezker doğane akeno. Peyçi guyande miyani kültürü de semete pivina işiku devlemen mavende neşma. Roja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane ca palkormane ergeni şaredarya ergeni.

0: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünyada Tenimenda, Sıbavurzan Bizuanıxı, Şevayrakın Bizuanıxı. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زوان

0: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
1: Can you still have all of it?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
3: We need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
2: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
1: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming. I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
4: May the bridges I burn light my way. Cinevision.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
6: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
10: Şare mayo erjiaye dese gulane roja yevşeme saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zuani dayike esto. Hem roja dayikan ver hem de roşani zuani kutki ver mado vazda işik beseruber bikere. Bere ma pirupya seba zuani vazbide. Zuani ma nişane esbiya işe mayo. Müdür ya zuvani ye şaradar ya amid ya bajare girdi.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Tujî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometre

0: 2025. Taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Rojen Pirtûkan en erganiye di navbera heft û deh gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan revet ke. Li ser şopa peyvan, di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend vexwendîne. Rojên Pirtûkan ên Erxeniyê heftê gulanê dest pê dike heta dehê gulanê didome. Cih li parka Orman Erxenî. Şaredariya Erxeniyê.
3: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexwendin. Can و جگر اجاق باشه لبنده ویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر روها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

altında kaybettirilen ve katledilenlerin yakınları davanın peşine bırakmayacaklarını belirtti. Rojin Kabayış'ın ailesi ve avukatları ile bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabayış'a ait telefonun incelenmek üzere Çin'e gönderileceğini belirtti. Cezaevlerinin tecrit ve izolasyon sistemine dönüştüğüne dikkat çeken DEM Partili Nevroz Uysal Aslan, yasal düzenlemelerin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye dün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. YSK Başkanlığına Serdar Mutta seçildi. Diyarbakır'da organize sanayi bölgesindeki bir Workat kapı imalatı fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki Halit Yoldaş hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Halit Yoldaş'ın cenazesi dün hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Munzur Baba'nın olduğu Ziyaret Köyü'nün en iyi turizm köyüne aday gösterilmesine tepki gösteren Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, kültürel soykırımın farklı bir versiyonudur, asla ve asla rızalığımız yoktur dedi. Cezaevinde kaleme aldığı kardeşim Baro'nun hikayesiyle ülkedeki göç, yoksulluk ve çok sayıda konuyu ele aldığını belirten gazeteci yazar Ercüment Akdeniz, kitabın barışa hizmet etmesi temennisinde bulundu. Bir yıl içerisinde 260 bin kanser vakasının tespit edildiğini belirten tıbbi onkoloji uzmanı Halis Yerlikaya, kanserin artış sebeplerinden birinin ekokrim olduğunu söyledi. Ahmet Tabipler Odası Başkanı Veysi Ürgen de siyanür demek zehir demektir dedi. Uzun süredir 4. evre kolon kanseri tedavisi gören Demokratik Modernite dergisi emekçisi Şükrü Çatalbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çatalbaş'ın cenazesinin İstanbul Bahçeli Evler'deki Mehmet Ata Paçalı Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi. Katledilen gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında sanık savunmaları ile tanık beyanları arasındaki çelişkiler dikkat çekti. Mahkeme iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde uzun yıllardır kanser ile mücadele eden Barış annesi Aziza Akdeniz yaşamını yitirdi. Urfa Birecik'te etkili olan fırtınadan zarar gören esnaflardan Murat Manas, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Muzur Nehri'nin taşmasıyla Ovacık'ın Şorşven köyünde bulunan Şorşven Köprüsü sular altında kaldı. 4 gündür ulaşımın sağlanamadığı köyde durumu acil olan hastaların da hastaneye gidemediği öğrenildi. Köylüler yollarının bir an önce onarılmasını talep etti. Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremin ardından İskenderun'da yıkılan ve 16 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Barış Sitesi AK Blok davasının ilk duruşması İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bina sahipleri ve proje sorumlusu açılan davanın ilk duruşmasına katılmadı. Mahkeme duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Koş, Oyna, Paylaş, Sokakta spor etkinlikleri kapsamında Oğlaklı Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce çocuk ve genç spor, oyun ve müzikle dolu bir gün geçirdi. Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesinde kaybolan Kübra Yapıcı katledilmiş halde bulundu. Kübra Yapıcı için Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şüpheliler İUD ve ABS yakalanarak gözaltına alındı. Yapıcı'nın cenazesinin memleketi Maraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mohaddam, artan idamlar için son 20 yılda böyle bir şey görmediklerini belirterek, yetkililerin tehdit algısı ABD-İsrail bombalarının yerine İran

haklarının kendisidir. Ancak halka sunulacak bir şey olmadığı için er ya da geç İran'da bir değişim olacaktır dedi. ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurulduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve intihar notu olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı. Notta aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunmadığı belirtilerek ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı, veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır yağmurlu 20 derece, Elazığ yağmurlu 18 derece, Mardin yağmurlu 19 derece, Van 14 derece, Urfa 22 derece, Muş yağmurlu 16 derece, Şırnak 17 derece, Batman 22 derece, Hakkari 15 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt 20 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları. Dolar 45.24, Euro 53.35, gram altın 6.689 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.

0: Di sifreye de çend çan dikarin bencem hev? Li restorana Zeytune bersiva me amade ye. Ji Ermeniyan hata Ruman, ji Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana Zeytune, Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpey Hatiyeke.
1: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
4: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تیریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تیریاکی یه شارداریا امبدیا شارستانی گردی. تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecine dair konuşan DEM Partili Saruhan Oluç, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için öncelikle barış yasası, özel yasa ya da çerçeve yasa olarak temel bir yasa düzenlemenin hazırlanması gerektiğini belirtti. Mardin Dargeçit'teki JITEM davasının zaman aşımından düşürülmesine tepki gösteren gözaltı

Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye dün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. YSK Başkanlığına Serdar Mutta seçildi. Diyarbakır'da organize sanayi bölgesindeki bir Workat kapı imalatı fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki Halit Yoldaş hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Halit Yoldaş'ın cenazesi dün hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asrı Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Munzur Baba'nın olduğu ziyaret köyünün en iyi turizm köyüne aday gösterilmesine tepki gösteren Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, kültürel soykırımın farklı bir versiyonudur, asla ve asla rızalığımız yoktur dedi. Cezaevinde kaleme aldığı kardeşim Baro'nun hikayesiyle ülkedeki göç, yoksulluk ve çok sayıda konuyu ele aldığını belirten gazeteci yazar Ercüment Akdeniz, kitabın barışa hizmet etmesi temennisinde bulundu. Bir yıl içerisinde 260 bin kanser vakasının tespit edildiğini belirten tıbbi onkoloji uzmanı Halis Yerlikaya, kanserin artış sebeplerinden birinin ekokrim olduğunu söyledi. Ahmet Tabipler Odası Başkanı Veysi Ülgen de siyanür demek zehir demektir dedi. Uzun süredir 4. evre kolon kanseri tedavisi gören Demokratik Modernite Dergisi emekçisi Şükrü Çatalbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çatalbaş'ın cenazesinin İstanbul Bahçeli Evler'deki Mehmet Ata Paçalı Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi. Katledilen gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında sanık savunmaları ile tanık beyanları arasındaki çelişkiler dikkat çekti. Mahkeme iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde uzun yıllardır kanser ile mücadele eden Barış annesi Aziza Akdeniz yaşamını yitirdi. Urfa Birecik'te etkili olan fırtınadan zarar gören esnaflardan Murat Manas, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Muzur Nehri'nin taşmasıyla Ovacık'ın Şorşvenk köyünde bulunan Şorşvenk Köprüsü sular altında kaldı. 4 gündür ulaşımın sağlanamadığı köyde durumu acil olan hastaların da hastaneye gidemediği öğrenildi. Köylüler yollarının bir an önce onarılmasını talep etti. Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremin ardından İskenderun'da yıkılan ve 16 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Barış Sitesi AK blok davasının ilk duruşması İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bina sahipleri ve proje sorumlusu açılan davanın ilk duruşmasına katılmadı. Mahkeme duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Koş, Oyna, Paylaş, Sokakta spor etkinlikleri kapsamında Oğlaklı Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce çocuk ve genç spor, oyun ve müzikle dolu bir gün geçirdi. Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesinde kaybolan Kübra Yapıcı katledilmiş halde bulundu. Kübra Yapıcı için Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şüpheliler İUD ve ABS yakalanarak gözaltına alındı. Yapıcı'nın cenazesinin memleketi Maraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mohaddam, artan idamlar için son 20 yılda böyle bir şey görmediklerini belirterek, yetkililerin tehdit algısı ABD-İsrail bombalarının yerine İran halklarının kendisidir. Ancak halka sunulacak bir şey olmadığı için er ya da geç İran'da bir değişim olacaktır dedi. ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuşa kurulduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve internet notu olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı. Notta aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunmadığı belirtilerek ne yapmamı istiyorsunuz ağlayıp sızlayıp

Mı veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 20 derece, Elazığ yağmurlu 18 derece, Mardin yağmurlu 19 derece, Van 14 derece, Urfa 22 derece, Muş yağmurlu 16 derece, Şırnak 17 derece, Batman 22 derece, Hakkari 15 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt 20 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: Dolar 45.24, Euro 53.35, gram altın 6.689 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Fitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
1: Le bajare diruki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون که ده او کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده به خاصانن جبو آمده
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saatli dehan, li sümer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Werin em tev ve hevre, jibo zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedin.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Doja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane de berihu kitab hezker doğane akeno. Peyçi guyande miyani kültürü de semete pivine işiku devlemen mavende neşma. Roja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane ca parkormane ergeni şaredarya ergeni.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Şare Mayo Erciyaye, Dese Gulane, Roja Yevşeme, Saat Edesine de Sümer Park'te Bazda İşi Zuvani Dayike Esto. Hem Roja Dayikan ver, hem Tiroşani Zuvani Kutki ver, Mado Vazda İşik Beseruber Bikere. Bere Mapi Rupya, Seba Zuvani Vazbide. Zuvani Ma Nişane Esbiya İşe Mayo. Müdürya Zuvani Yeşaradar Ya Amidya Bajare Kırdı.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Rojen Pirtûkan en erganiye di navbera heft û dehê Gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan reve dike. Li ser şopa peyvan di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend wexwendîne. Rojên Pirtûkan en erganiye heftê Gulanê dest pê dike heta dehê Gulanê didome. Cih li parka Orman Erganî. Şaredariya Erganiye.
4: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Televizyon.
7: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
8: You still have all of it?
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Shass'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
5: We need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
9: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
6: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming.
10: I'm going to make something of this job.
11: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
12: May the bridges I burn light my way.
13: Cinevisión.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan nevyan vernişmadi. Parlamenteri Partiya Demîrsarhan Oluçke der haqi prosesi aştiye u cemaati demokratiki de kısay kert, diyar kert Semedoke proses bu ve şaver şiro beni de gani rizikname bingehinke se kanuni aştiye, kanuni taybeti, yanzi kanuni çerçeve yenoname kerdiş, bero amede kerdiş. Merdimi kesane ke kerborani mirdini de deme desten kerdişi de amevini kerdiş u kıştış rakson ve rabatal kerdişi davaya jitimye semede denbiyartı mojnayı u diyar kerdike edo fek takip kerdişi davara varan edi. Endama Partiya Demi Nevroz Uysal Aslan bale antiserini çirke zindani açaryayı sistemi tecrit u izolasyonu u diyar kert lazım o rezikname kanuni leski beri bicardış.

0: پسپوری اونکولوژی طبی حالی سرلیکای دیار کرد سرد ده 36 هزار حدیثه کانسری آمی دیار کردش او واکه یو جرا سبب زیده بیایش کانسری اکو کر کردشو سرکه اوده طبیبان آمی دی ویسی اولگنزیوا سیانور یعنی مانای جارو Ketkari Kovara Modernite Demokratike Şükrü Çatal Başke Demikler Tedaviye Kanseri Koloni Konak İçar Nedebi Nevişhanede Derman Bine Dünyaya Hubedelnaye Esnaf Oke Fırtone Bire Cigeri Hayra Tesir Bibi Uzur Ardibi Murat Manaz Başke Kazase Herima Afati Biro İlan Kerdiş Merkezi Miqyas ve Çinay Şubica Kerdişi İmtihani Elektronikiye Tirki Sezuani Xerib Danu Despe Kerdişke O Yevne Cardişi Miqyas'ı Zanayi Şezuani Tirkiyo İmtihani EYDT'se Donevi Gulane'de Merkezi İmtihani Elektronikide Bero Cardiş. Sekreteri Şube Antalya'ya Vakfe Kültürü Anatolia Hacı Bektaş Veli, Zeynel Can der Hakı Hadisan'ı şiddeti ke Mektebe Seyrege Umara Şidezede Beni Ercina İşkert. Cani Diyar Kertke Avan Kerdişi Komara Türk Yaranata Siyasetik Perverdeye Devam Bir Ayışı Ne Ama Uğraştış Uvake Sistemini Kara Bilkerdişi Nesli Veşi Arman Cihura ve Ciyayo. Sereke heyeti idare kari komeleye sanayi u meslegi başvuru rojhedati Şah İsmail Bedirhanoğlu aşkereyi sereke pirü mepeyi devlet bahçelike derhaki statüye Abdullah Öcalan iseru Ercina Bedirhanoğlu diyarker çarçöveke bahçeli mojna gore hozaya prosesya u hukumati revengdake vurna işi kanuni bekero. Rüzgar eser ki kazaya kalıthan İstanbul'da de kararı durvüstüşü der hak edest bir cinya kuyake prosesi ciyabiyya işi de bir bıçeke bıgrani birindar kert o peyni de herişe endamani binane keyi kert peruda işte hosya ey bıkardi da ero o dünyayı hu bedendaye. Sereke Amerika'dan Trump aşkereye huye der hakı pevinayışı İran'ı serova mavistu 4 saati peyinde pevinayışı zaf edeyini İran'ıdır kerdi u muhtemel oke mabrası peymaneke. Stokke nefte xami bazırgani Amerika'yı hevtey viyarte gore hevtey verniyacı nizdeydi milyonu hirse hazar var likim bi. Müzakere üsereni İrani Usereke parlamentoyu Muhammed Bakır Galibaf yariye be operasyonu Yevroje deryayı ke Amerika'yı boğazı hürmizi serode kerduva Bavar bi kebraimi operasyon serkevten ebi nikabı operasyonu hapinayşi anci agereni rutin. Goştari Azizi Mami Peyni Xeberani Xo Bumani Veşide.
1: باورزم به زبان خود شو ایراکم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرویجی

0: Reklamlar.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
5: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani. Ergani Belediyesi.

0: 25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Berdevka Dem Partiya Ayşe Güldoğan, Balkışan Serdar'ın kıstına rezikname-in kanuni u gotku jibu avakırna aşitiye statüya Abdullah Öcalan hevcedariye ke bingehine. Hizmeyn Hundekiriyan, Bertek Nişani Bir Yara Demborine ya da doza jitem ya kerborane de dan u gotin emdevji ve doze bernadın. Dayken aşitiye bi bonaya roja dayikan, serdanin huyin partiyin siyasi de dominin. Dayikan, hevditin bi serok vekilin koma MHP, Filiz Kılıçı u Erkan Akçay'ı rekirin. Lihereme, ligel barane, berfa ligir u çiyayan jid hale. Ciber barana zede u halina berfe, li qersi, bendava qersi, jüsedi set, tije bu, hatra gihandin ku, de ava benda ve beberdan. Li navçe kewane di sala 2023-an de şeşe kubawe ke sistematik destreji xuşka xuya çarda sali kribu danişina doze li dadgah coze egran a haftan hatlı darxistin. Şeşe jigirtiga hatipa me awane breyasek bise beştari danişini bu. Parizere zaruke navenda mafencinan a baroya wane u parizerin şaha komeleya hukuk nasin cubu azadiye de danişine de amade bun. Bir yara domandına gırtına şeşe hattayin. MGK rapora xuya meha Nisan'e ya tekildari bin pekırına mafin rojne MGK.

0: reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuvane ma bindesto, eiro estu suba çinyo, vengdana şima hemminan, vair veciz.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwane xo kali bike, bizwane xo hevnan bivine, bizwane xo binose, bizwane xo buane, zwane ma, tarçi ma.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: The Sıfrey de Çent Çandıkarın Bencem Hev, Le Restorana Zeytune, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suryaniyan hatta Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hunebi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytuni, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
7: G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
8: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
9: Şare mayo erjiyaye, dese gulane roja yevşeme, saate desne de Sümer Park'te bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem ti roşani zvani putki ver, mado vazda işik beseru ber bikere. Bere ma pirupya, seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.

Gelemeye heja. Roja dehe mehe, saat li dehan, li Sümer Parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezeki li darbıxın. Werin em tev ve hevre, jibo zimane xo bebezin. Zimane me, nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.

0: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Mamit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, devam eden sürece dair partisinin yasal hazırlıklarını tamamladığını belirterek sürecin ilerlemesi için yasal bir çerçeve oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi önünde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu topraklara kalıcı bir barış gelene, hukuk ve adalet gerçek anlamda tecelli edene dek mücadelemiz devam edecek dedi. MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akça ile bir araya gelen Barış Anneleri görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Anneleri süreç kapsamında verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Van Borusu'nun Rojin Kabeyş'in şüpheli ölümüne ilişkin KK yönetimi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına karşı yaptığı itiraz kabul edildi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan'ın Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na verdiği soru önergesine verilen yanıtta son bir yıl içerisinde toplam 4.256 başvuru yapıldığını ve bu başvuruların 3.164'ünün ise doğrudan cezaevlerinden geldiği belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık anlamında sadece hizmetinde değil, artık yeni teknoloji üretmesinde, yeni cihaz malzeme ve yeni şeyler söylemesinde daha yolun ilk adımlarını atıyor ve ben şuna inanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkartıyoruz, teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkartıyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iş ve aile yaşamının uyumu bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43.1'ini bakım sorumluluğu taşıyanlar oluşturdu. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi avukatların mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesi

0: ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ankara Kadın Meclisi Sincan F tipi kadın kapalı cezaevindeki kadın tutsakların tahliyelerinin engellenmesine dair cezaevi kampüsü önünde açıklama yaptı. Açıklamada tahliyeleri engellenen Sincan kadın kapalı cezaevindeki tutsakların durumuna dikkat çekerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre toplam rezerv 30 Nisan ile biten haftada 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165.5 milyar dolara geriledi. Barış Anneleri Meclisi Diyarbakır'da İran rejimi tarafından gerçekleştirilen idamlara ilişkin açıklama yaptı. İran'daki idamlara tepki gösteren Barış Anneleri Meclisi hiçbir anne çocuklarını ölüm için büyütmedi diye belirtti. Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan psikolog Yusuf Duman 6 Mayıs'ta çalışırken kesici aletle saldırıya uğradı. Psikolog Yusuf Duman'a yapılan saldırıyı protesto eden SES Hakkari Şubesi, sağlık ve sosyal hizmetlerde şiddet politiktir dedi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde resmi bölgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurların toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkları sonucu başlattığı eylemler devam ederken iş bırakan Karşıyaka Belediyesi çalışanları Bayraklı Belediyesi önündeki eyleme destek verdi. Milas'a bağlı 6 köye ilişkin alınan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kocaeli'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kocaeli Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarını önlemek amacıyla tedbir kararları aldığını ve girişlerin 15 Mayıs 1 Kasım tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Aydın'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız 52 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ve İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen ülke lideri Hameyni ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştirdiğini belirtmeyen Pezeşkian, son zamanlarda devrim rehberi Ayetullah Seyyid Müşteva Hüseyin'i Hameyni ile görüştüm, bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık 2,5 saat sürdü dedi. İran hafızasında derin yaralar bırakan Nugra Salman cezaevinin eski sorumlusu ve celladı olarak bilinen Acac Ahmet Hardan Bağdat'ta hakim karşısına çıktı. Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı kadınlara tecavüz ettiğini ve mahkumları sistematik olarak aç bıraktığını itiraf ettiğini duyurdu. Bosna Hersek'te genel seçim tarihi 4 Ekim olarak belirlendi. Hondius yolcu gemisinde görülen hantavirüs salgını sonrası İngiltere ve ABD acil durum protokollerini başlattı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 vakanın doğrulandığı olayda dünyaya dağılan yolcular için karantina ve takip süreci yürütülürken halk sağlığı riski yakından takip ediliyor. İran'ın Afganistan sınırına yakın bölgesinde yer alan tarihi Makunik köyü, geçmişte yaşayan sakinlerinin ortalama 1 metrelik boy uzunluğu nedeniyle dünya literatürüne Cüceler Köyü olarak geçti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: No, Venge Schmoe.

Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, oçalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
2: Sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Rojen Pirtûkan en erganiye dinavera heft u dehe gulanede deriyen khoj Pirtûk hezan revetke. لسر شوپا پیوان دناف چانده ده هنجی جبو هفدیت نکه تجه و دولمنت وخندینه. روژین پرتوکان این ارغنیه هفته گولانه دست بید که حتی ده گولانه دو دومه. جی لپارقا ارمان ارغنی. شارداریا ارغنیه.
5: رکلامları دینلدینیز.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, devam eden sürece dair partisinin yasal hazırlıklarını tamamladığını belirterek sürecin ilerlemesi için yasal bir çerçeve oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi önünde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu topraklara kalıcı bir barış gelene, hukuk ve adalet gerçek anlamda tecelli edene dek mücadelemiz devam edecek dedi. MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akça ile bir araya gelen Barış Anneleri görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Anneleri süreç kapsamında verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Van Barosu'nun Rojin Kabeş'in şüpheli ölümüne ilişkin KK yönetimi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına karşı yaptığı itiraz kabul edildi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan'ın Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na verdiği soru önergesine verilen yanıtta son bir yıl içerisinde toplam 4.256 başvuru yapıldığını ve bu başvuruların 3.164'ünün ise doğrudan cezaevlerinden geldiği belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık anlamında sadece hizmetinde değil, artık yeni teknoloji üretmesinde, yeni cihaz malzeme ve yeni şeyler söylemesinde daha yolun ilk adımlarını atıyor ve ben şuna inanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkartıyoruz, teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkartıyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iş ve aile yaşamının uyumu bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43.1'ini bakım sorumluluğu taşıyanlar oluşturdu. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi avukatların mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesine tepki göstererek savunma hakkının baskı altına alındığını belirtti. Geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren özgür basın emekçisi Şükrü Çatalbaş'ın cenazesi İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde bulunan Habibler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, MET Tutuklu ve Hükümlü Aileleri, Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu,

65.5 milyar dolara geriledi. Barış Anneleri Meclisi Diyarbakır'da İran rejimi tarafından gerçekleştirilen idamlara ilişkin açıklama yaptı. İran'daki idamlara tepki gösteren Barış Anneleri Meclisi, hiçbir anne çocuklarını ölüm için büyütmedi diye belirtti. Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan psikolog Yusuf Duman 6 Mayıs'ta çalışırken kesici aletle saldırıya uğradı. Psikolog Yusuf Duman'a yapılan saldırıyı protesto eden SES Hakkari Şubesi, sağlık ve sosyal hizmetlerde şiddet politiktir dedi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde resmi bölgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurların toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkları sonucu başlattığı eylemler devam ederken iş bırakan Karşıyaka Belediyesi çalışanları Bayraklı Belediyesi önündeki eyleme destek verdi. Milas'a bağlı 6 köye ilişkin alınan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kocaeli'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kocaeli Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarını önlemek amacıyla tedbir kararları aldığını ve girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Aydın'ın İncirlioğlu ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız 52 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ve İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen ülke lideri Hameyni ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştirdiğini belirtmeyen Pezeşkian, son zamanlarda devrim rehberi Ayetullah Seyit Müşteva Hüseyin'i Hameyni ile görüştüm, bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık 2,5 saat sürdü dedi. İran hafızasında derin yaralar bırakan Nugra Salman cezaevinin eski sorumlusu ve celladı olarak bilinen Acac Ahmet Hardan, Bağdat'ta hakim karşısına çıktı. Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı kadınlara tecavüz ettiğini ve mahkumları sistematik olarak aç bıraktığını itiraf ettiğini duyurdu. Bosna Hersek'te genel seçim tarihi 4 Ekim olarak belirlendi. Pondius yolcu gemisinde görülen hantavirüs salgını sonrası İngiltere ve ABD acil durum protokollerini başlattı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 vakanın doğrulandığı olayda dünyaya dağılan yolcular için karantina ve takip süreci yürütülürken halk sağlığı riski yakından takip ediliyor. İran'ın Afganistan sınırına yakın bölgesinde yer alan tarihi Makunik köyü, geçmişte yaşayan sakinlerinin ortalama 1 metrelik boy uzunluğu nedeniyle dünya literatürüne Cüceler Köyü olarak geçti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, didenlerin, kılanların kaydıdır.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Geçmişin Kokusu. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşayan Salih, 500 yıllık aile evinde hem geçmişinin izlerini hem de hızla değişen bir toplumun çatışmalarını deneyimler. Mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye ve çözülmeye karşı direnmeye çalışırken alıştığı düzenin yavaş yavaş yok olduğunu görür. Tam bu dönemde çocukluk arkadaşı ve bir zamanların aşkı Elina Nua, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri döner. Onun gelişi mahalledeki dengeleri sarsar. Eski bağlar, yeni çıkarlar ve gizli güçler su yüzüne çıkar. Gerginlikler arttıkça komşular birbirine düşer. Mahalle karanlık bir dönüşümün içine sürüklenir. Salih ise artık kenarda durmaz. Hem geçmişte bıraktığını sandığı duygularla hem de Elina Nua'nın arkasındaki güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.
2: Unutmadım.
3: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
2: Hepimiz bıraktığın gibiyiz.
1: Dram türündeki filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Görkem Sevindik, Gülsüm Ali ve Emir Benderlioğlu var. İyi seyirler.
3: Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler. Biz hiçbir şey yapmadık onlara.
4: Sinevizyon.
5: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
8: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
9: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
10: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
11: Sıfrayı de çen çandı karın bencem hev. Li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyin mezeyan. Goşte biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune. Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpey Hatiyeke.
12: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
13: Gelemeye heja. Roja dehe mehe, saatli dehan, li sümer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Werin em tev ve hevre, jibo zimane xo bibezin. Zimane me, nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredariya bajari mezin, a amedi.

0: emetim hebun hebun ameye nava devran.
1: Roja kitabane erğeni mabene hevtu desi gulane de berixu kitab hezker doğandı akeno. Peyçi kuyan de miyani kültürü de semete pivina işiko devlemen mavende neşma. Roja kitabane erğeni mabene hevtu desi gulane ca parkormane erğeni şaredarya erğeni.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sen cihanen gavur U havraniyen vanen soru zerin bune çun U pelen navaş ve en raş Kadına daştuna valan Hatar ve gru kapazan Da karacada kefer piye şapgarat kabinen U bedengi aşeveda peşna lengen

0: 0577 31 21.
1: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şan û sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecende 5G.
4: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani. Ergani Belediyesi.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: 1, 2, 3.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Navi tu chi? Zani gorani bai?

Kent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Şare Mayo Erciyaye, Dese Gulane Roja Yevşeme, Saat Edesine de Sümer Park'te Bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem ziroşani zvani kurtki ver, mado vazda işik beseru ber bikere. Bere ma pirupya, seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Mahmit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Evin o evin daran ne kuşin? İnku dibin sedama kuştena keç u jinin me Ember wonder Kevin Namus azadiye Namus xwedî derketina mirovahiye Namus hember derketina mijifroşiye İdibla kuştin çe nebin

Kent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.